La puana puana le tum. Mukesh la pen la tamu iskara tum kilo na lun arzu long itang lo. Adun tu alun arzu ikta. Mahamad rapi kilo na lun. Alun alam te hamne suna tha ek hai Bharat.